arzuna gurugdan Rukuklarımızın oğluzma Olibde okmuşuz çoğum köksün Oz karlılı zirfmeni soyup şenler arıyoruz